0: batmıyorum karalara. Sadece birkaç kaba kalıp parçası. Şu bozuk karalarda sadece demir parçası. Demir, banka hesabını gözetmeyelim.
1: O zaman
0: sen bir tatlı gözüken birkaç para.
1: Ne yapalım? Bana hiç haber etmeden bir para. Sadece bir para var.
2: The money towers play upon the nation and fire against the universe. It's more despotic than monarchy. More insolent than autocracy. More selfish than bureaucracy.
3: Dans la vie, il y a deux grands mystères. L'amour et l'argent.